Kağıdı kalemi her elime aldığında nokta bir günüm, sorular şartı bizim gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söyler.

problem. Çözerim her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım. Haklısın, suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak. 98. Aç değilim, 97. İçimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel

0: Erol Evgin Bey'e kocaman bir alkış lütfen. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bugün bu sahnede sizinle olmak gerçekten onur verici bir his. Benim ilk törenim oluyor, o yüzden sizinle bu anı paylaşmak gerçekten çok güzel bir his. Hepimize, bana, aileme kocaman bir ilham oldunuz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki buradayız. Gerçekten müziğe kocaman bir damga vurdunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ben de senin iş ve sesini çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolun aşkı olsun.
0: Ve ekleyeceğim, hem sahne üstünde ve sahne arkasında da tanıdığım en centilmen, en samimi insanlardan birisiniz.
1: Gel,
0: bunu size söyleyeyim.
1: Seni,
0: İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Görüşürüz.

0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani.
1: Radyo o mar gözlerinden öperim, 98.7.
0: İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

0: Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözüm
1: içi. Radyo General.
0: Nasıl diyeyim
1: 98.7.
0: Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

0: Ayşe.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 77.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sabahları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

sen olsan nasıl olursun? Allah aşkına diyorum, iki de bir sorma nasılın diye. Kepenkleri indirmişim bu sene. İsyanlardayım, nasıl olayım? İsyanlardayım.

esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için

0: Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534-966-5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372-222-1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sabahları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606. Cengiz Çağlayan.

0: Herkes Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün ve sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonları geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.

Efendim herkese günaydın, hoş geldiniz. Evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına. Sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonları geçirmesini temenni ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yolu üzerinde hizmet vermekte.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-06-06 mesaj ve isteklerinizi ulaştırmaya başladınız bile bizlere. Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş her gün olduğu gibi. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal Hakan Usta bizlerle birlikte. Muzaffer Yahşi abimiz günaydın mesajını iletmiş. Mehtap Hanım, Nuran Hanım, Sevcan Hanım, Elif Hanım yine bizlerle birlikte. Beste Hanım günaydın demiş, günaydın dileklerini iletmiş efendim. Herkese günaydın. 0372-606-06-06 sesli mesajlarınızı, isteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. 13'e kadar yine bugün sevgili dinleyicilerimiz her gün olduğu gibi yine sizden gelenleri değerlendireceğiz. Sesli mesajlarınızı da alabiliriz. Canlı yayınımıza katılmak isteyen dinleyicilerimizi yayınımıza alabiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına günaydın, hoş geldiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ama sevgili dinleyicilerimiz, önce bakalım neler var neler yok. Yurtta, dünyada neler var neler yok, onlara şöyle bir bakacağız sevgili arkadaşlar. Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı. Adana Şehir Hastanesi'nde kadın hastanın randevu aldığı kadın hekim yerine erkek doktor ve asistanlarının muayenede bulunmasına itiraz etmesi üzerine tartışma çıktı. Hekimin beyaz kot vermesiyle ekipler devreye girdi. Kadın hasta muayene olamadan eşiyle birlikte ifadeye götürülmüş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. 0372 606 0606. İstekleriniz, mesajlarınızı bizlerle paylaşabiliyorsunuz. Gelen mesajlarınız var, onlara da birazdan yer vereceğiz. Ama önce Sevcan Orhan geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Evet, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender et döner, kebap çeşitleri et dürüm, fırın sütlaç...

Evet, özür dilerim, kızım aradı. Kızım arayınca akan sular durur sevgili arkadaşlar. Gözüm kimseyi görmez. Kızım aradığı için onun telefonuna baktım. Yayında telefona bakmam genelde. Tüm Radyo General dinleyicilerine de kızım Esma'nın çok çok selamları var. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Efsane 67, meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo, paket 0552 134 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan isteklerinize yer vereceğiz ama önce güzel bir türkümüz daha geliyor. Dolana ay dolana. Mimoza Oral yengemize de buradan kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize de selam olsun efendim.

dinleyicilerimiz isteklerinize yer vermeye başlıyoruz. Evet, Mehtap Hanım iyi yayınlar. Cengiz Bey demiş hayırlı günler, hayırlı programlar diliyorum abicim demiş. Harun Kolçak'tan eğer mümkünse gir kanıma şarkısını. Arkadaşlarım Nuran, Sevcan, Elif ve Radyo General dostları için, dinleyicileri için istiyorum. Dinletir misiniz? Tabii ki dinletelim. Harun Kolçak yorumuyla dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sırayla isteklerinize yer vermeye başladık. Herkese günaydın. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde, özellikle halk otobüsü kaptan şoförlerimize kolaylıklar diliyoruz. Yolcularına hayırlı yolculuklar diliyoruz. Taksici esnafı arkadaşlarımıza, tüm dolmuş duraklarındaki kaptan şoförlerimize, tüm duraklara buradan sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Duraklarda bizi dinleyen arkadaşlarımız, kaptan şoförlerimiz bizlere sesli mesaj gönderebilirler. Mesaj yazma imkanları olmayabilir belki ama sesli mesaj gönderebilirsiniz efendim. 0372 606 0606. Celal Usta'mız da bizimle birlikte. Terzi Celal Usta'ya da buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Rukiye Hanım günaydın mesajını iletmiş. Arkadaşları Nurgül, Serpil, Mesude, Aysun için ve Bursa'daki Özlem ablamıza demiş. Cengiz abicim, Ayla Dikmen'den Anlamazdın eserini istiyoruz demiş. Biz de göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Efendim sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Efendim uyuşturucu baronu %50 burslu iç mimarlık kazanıp cezaevinden firar etmiş. Hayalet Baron lakaplı İslam Yakut'un cezaevindeyken %50 burslu iç mimarlık bölümünü kazandığı 2017'de üniversite kaydı için izin aldıktan sonra firar ettiği ortaya çıktı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla Sarıyer'de yakalanan uyuşturucu baronu İslam Yakut'un firarına ayrıntıları ortaya çıktı. Yakut'un cezaevindeyken %50 burslu iç mimarlık bölümünü kazandığı, 2017'de üniversite kaydı için izin aldıktan sonra cezaevine dönmeyerek kayıplara karıştığı bildirildi. Hayalet Baron lakabıyla tanınan ve uluslararası uyuşturucu ticaretini yönettiği öne sürülen İslam Yakut, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan Yakut'un yurt içinde ve dışında saklandığı adreslerden örgütün faaliyetlerinin yönettiği belirlendi. Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının organize ettiği tespit edildi sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi de sizin seçtiklerinizle Ayla Dikmen geliyor, Anlamazdın.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Öğretmenler 2026-2027 eğitim öğretim yılına kaygıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu genelge ve diğer uygulamalarıyla öğretmenleri okulun öznesi haline getirmek yerine onları nesneleştirerek eğitim öğretim yılı boyunca kaygılı bir ruh haliyle görev yapmaya zorlamaktadır. Kaygılı öğretmenlerde eğitim sistemimizin hedeflenen seviyeye ulaşması mümkün değildir. Eğitimci Abdullah Damar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş işlemler ve başlıklı 2026-70 sayılı genelgesini konuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iç ve işlemler başlıklı iş ve işlemler başlıklı 2026-70 sayılı genelge yayınladı ve bu genelge eğitim kamuoyunda çok tartışıldı. Bu tartışmanın nedenleri konusunda ne söyleyebilirsiniz diye sorduk sevgili arkadaşlar. Evet, durağan bir yapı yerine sürekli devam eden bir eylem süreci örgütleme olarak ele alınan öncü bir örgütsel psikolog ve teorisyendir sevgili arkadaşlar. Carl Weiss'ten bahsetmiş. Ne aşağı doğru gidelim bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri 2026-27 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler başlıklı genelgeyi anlatıyor. Diyor ki efendim öğretmenlere önlük giydirilmesi, norm kadro fazlası öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınması ve görevlendirilmesi, öğretmenlere sınıfta telefon yasağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun öğrencilere anlatılması görevini vermesi doğru mudur demiş. Bununla ilgili de zaten gene uzun bir açıklama var. Oradan da okuyabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Muzaffer Yahşi abimizin bir isteği vardı. Hemen şöyle bakalım. Sevgili arkadaşlar, günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Yasemin Yalçın'dan Sabrıma Borçluyum şarkısı tüm radyo genel dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkürler demiş Muzaffer Yahşi, biz de gönderelim. Sabrıma Borçluyum geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hoca Serkan bizden, evet Serkan hocamıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Erik dalı istemiş, göndereceğiz erik dalını. Hocam erik dalı kalmadı, ayva dalı göndersek olur mu diyeceğim. Efendim efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz sevgili arkadaşlar. Evet, Kardelen Hanım da bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş, bir şarkı istemiş. Ulaştıracağız sırayla, isteklerinize yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Hasan Terzi kardeşim gelmiş, onda bir röportajı var, onu da yayınlayacağız. Hemen şöyle bakalım. Merhaba Genel Efem, ben Kozlu'dan Tatlı Bela, Rukiye, sizden Ferdi Tayfur'dan sevebilseydim ricam, beni sevemeyenlere gelsin, iyi yayınlar, kolay gelsin, ayrıca yaralı kalbe armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, torunum Kayra için gelsin demiş. Yavuz Murat Şahin ustamıza sevgi ve selamlar gönderelim. O zaman Ömer Faruk Bostan geliyor, erik dalıyla sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın. Efendim, Hasan Terzi'yi artık tanımayanınız yoktur. Diyor ki Cengiz abi, beni artık tanıyorlar diyor, senin sayende diyor. Hemen hemen her sabah onunla kısa bir röportaj yapıyoruz. Ben röportaj işini Kazım Köroğlu'na, Kazım Bey'e devrettim. Bu sabah yine kısa bir röportaj yapmışlar. Hasan Terzi her sabah saat 5'te uyanıyor. Sabah namazını kılıp çöplere gidiyor, ekmek topluyor. Aynı zamanda sonra pastanelerden bayat simit ve pastaları, simit, pasta, poğaça, onları alıyor, veriyorlar Hasan'a. Onları ıslatıyor ve bir güzel güvercinlere, kuşlara, martılara veriyor. Bu sabahki röportajında bakalım ne söylemiş Hasan Terzi.
1: Evet, Hasan Terzi kardeşimiz yine bu sabah geldi. Hasan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Bu sabah yine geldiniz. Bugün günlerden ne Hasan'cığım?
2: Bugün günlerden cumartesi, 12 Eylül. Cumartesi.
1: Çok güzel. Bak, kafan zil gibi çalışıyor Hasan. Şimdi ne bekliyoruz burada Hasan? Ne bekliyoruz burada şimdi bu sabah?
2: Bizi Cengiz abi bekliyor.
1: Radyo generasyonu.
2: Radyo evvel daha gelmedi. O erkenden geldi. Kalktım geldi ben de. Televizyonda otomobilin geldim.
1: Kumanyanı gene aldım.
2: Gene aldım.
1: Pastaları aldım.
2: Pastane, poğaça, pastane, poğaça. Şeyden pideci, pide aldım.
1: Börek.
2: Börek, çörek, peşini aldım.
1: Yem almamışsın bu sabah güvercinler Hasan Bey, yün.
2: Bugün yem yoktu.
1: Para mı yoktu?
2: Para yoktu, yem alamadım.
1: Para temin ederiz, yem parası sana Hasan
2: İnşallah
1: Bey.
2: İnşallah özür dilerim. 25 lira kilosu.
1: 25 lira kilosu. Cengiz abiyi aradın mı?
2: Aradım, Cengiz abi yoldayım, geliyorum dedi. Allah razı olsun. Benim bana şeyim düzeltti, psikolojim düzeltti.
1: Psikolojim düzeltti.
2: İyiyim ya. İyiyim.
1: Hani Cengiz abi olmasa ben yokum diyorsun.
2: Doğru diyorsun. Cengiz abi olduğu bir tatça ben Allah'a şükür moralim iyi oluyor. Bizim şeyim de iyi.
1: Psikolojin de güzel düzeltti. Sana şimdi herkes diyor ki yok, Hasan'ın psikolojisi bozuk diyor. Hasan'ın psikolojisi bozuk olsa bugün 12 Eylül cumartesi olduğunu nereden bileceksin?
2: Ya şimdi ondan kendisi psikolojisi bozuk. Benim değil. Ondan kendisi psikolojisi bozuk. Kazım abi. Ondan biliyor mesela bir şey var. Psikiyatri doktora gitmiyor, korkuyorlar. Psikiyatriye giden deli diyorlarmış da. Yani sinir hastasıyız biz kardeşim.
1: Sinir hastası ama senin sinirlerin burada gevşedi herhalde. Artık buraya takılalı.
2: Takıldı gerçekten.
1: Gevşemeye başladı. Cengiz Sağlayan abimizden bayağı bir tedavi ilerleme yaptın sen ya, yani. Seni rahatlattın.
2: Allah razı olsun valla. Buraya bir sabah geliyorum. Burada moral buluyorum. Güvercine yemin veriyorum. Hiçbir sıkıntım kalmadı Allah'a şükür.
1: Cengiz abiden memnunsun.
2: Memnun, Allah razı olsun. Bir abi gibi, kardeş gibiyiz, beraberiz. Ben yardımcı oluyor arkamda.
1: Cengiz abiye söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Cengiz abiye hangi şarkı söyleyelim bugün?
1: Yok, Cengiz abiye vermek istediğin bir mesaj var mı? Cengiz abiye nasıl davranacaksın? Nasıl bir insandır?
2: Cengiz abime genel olarak başarılar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum. İyi günler, mutlu yarınlar. Allah razı olsun.
1: Hani sen bir istediğin bir türkü vardı. Hüseyin Altın'dan. Gurbet akşamlı.
2: Evet.
1: Onu çalsın mı bugün çalsın, Cengiz abi?
2: Çalsın mı bugün?
1: Hasret akşamları vardı. Hasret evet. Çekiyorsun ya.
2: Evet evet.
1: O hasretlik ta halen bitmedi mi sen Hasan?
2: Hasretlik bu mazot değil ki, hemen bitsin. Mazot yakmıyor ya, bitsin.
1: Mazot yakmıyor. Şimdi senin sakal tıraşın gelmiş. Sen şimdi sakal tıraşını yapman için aynanın karşısına mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Aynadan televizyonun karşısına geçecek halin yok ki. Aynanın karşısına geçsin dedim.
1: Sen geçen dedin ya, televizyonun karşısında oluyorum bazen diye.
2: Ya bu bile daha esnaz abicim.
1: Hadi bakayım, kolaylıklar diliyoruz. Cengiz abiyi bekliyoruz. Tamam bakayım, hadi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 234 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Yavuz Murat Şahin ustamız bizimle birlikte. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Torunum Kayra için diyor. Şarkıyı biliyoruz zaten. Şarkı nedir efendim? Manolya geliyor Ömer Danış yorumuyla.

0: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, bugün 12 Eylül biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. 12 Eylül 1980'de ihtilal meydana gelmişti. Artık onların hepsi geride kaldı. Ne olmuştu sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım, bir hatırlayalım.
1: İhalesine giden olayların faturası Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanıcı.
2: Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tembil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim, 146 taksim 1 madde.
3: Yani kara kuvvetleri bir defa, yani balans kurulmuştu.
0: Evet, 12 Eylül 1980'de sevgili arkadaşlar, 12 Eylül 80 belgeseli var. Onun bir kısmını sizlerle paylaşmak istedik sevgili arkadaşlar. Evet, neler olmuştu 12 Eylül 80'de? Şöyle bir bakalım, hatırlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün 12 Eylül, 46 yıl önce bugün Orgeneral Kenan Evren liderliğindeki junta yönetime el koydu. Peki bu darbe kim tarafından, kime karşı yapılmıştı sevgili arkadaşlar? 12 Eylül 1980'deki darbe birçok kişi tarafından kabul edildiği gibi bir hazırlık döneminin ardından gerçekleşti. Özellikle 1977'de Taksim'de yüz binlerce emekçinin katıldığı coşkulu 1 Mayıs kutlamasına The Marmara Oteli'nden sıkılan kurşunlar 1978 yılının Aralık ayında Kahramanmaraş'ta, 1980 yılında Çorum'da solculara ve Alevi yurttaşlara dönük olarak düzen tarafından MHP eliyle gerçekleştirilen katliam darbeye ortam yaratmak amacıyla düzenlenmişti. Kahramanmaraş ve Çorum'da gerçekleştirilen katliamlar günlerce sürmüş, ancak devlet olaylara ısrarla müdahale etmemişti. Kahramanmaraş'ı Maraş katliamı sonrasında verilen sıkı yönetim kararı katliamın amacına ulaştığının bir kanıtıydı. Darbenin ekonomik programı da darbeden önce hazırlanmış ve bir ölçüde uygulanmaya başlamıştı. Ekonomik krizle geçen dönem icraata ve ucuz işçiliğe dayalı program patronların temel taleplerinden oluşmuş, ancak solun ve emekçilerin direnci nedeniyle programın uygulanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. 24 Ocak'ta Süleyman Demirel'in başkanlığındaki Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde kabul edilen DPT Müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanan 24 Ocak kararları da darbenin ekonomik programı olarak 12 Eylül sonrasında yeni solun ve işçi sınıfının direncinin kırılmasının ardından tam anlamıyla uygulanabilmişti sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 12 Eylül darbesini kim yaptı? Emrinize amedeyim. 12 Eylül darbesi dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren liderliğinde yapıldı. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi darbeyi başta emperyalist başkentler ve TÜSİAD olmak üzere bir ekip yaptı. 12 Eylül öncesi ve sonrasında yaşananlar dış politikadan ekonomiye, kültürel politikalardan eğitime kadar tam anlamıyla sağ bir program söz konusu olduğunu gösteriyor. Ülkeyi 12 Eylül'e taşıyan sağcı liderler Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in en az Kenan Evren kadar suçlu olduğu darbenin öncesindeki 3 yıla bakıldığında net olarak görülebiliyor demiş efendim. Burada gelen açıklamalarda bu şekilde. 12 Eylül darbesi bugün tam 46 yıl oldu. Yüzlerce, binlerce vatandaşımız cezaevinde kaldı ve birçok vatandaşımız da idam edildi. Artık darbeler geride kaldı sevgili arkadaşlar. Çünkü darbelerin ülkeye çok büyük zararı oldu geçmişte, ama bundan böyle artık darbe marbe yok. Hepsi geride kaldı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi de sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Ferdi Tayfur dinleyeceğiz. Sevebilseydin, kim istemiş bizden bu şarkıyı? Rukiye Hanım istemiş. Genel FM ailesi tatlı bela Rukiye ben demiş. Evet, bu da Kozlu'daki Rukiye Hanım. Ferdi Tayfur'dan Sevebilseydim, beni sevenlere, sevemeyenlere gelsin. Yaralı kalbe de armağan olsun demiş efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program Muazzez Ersoy'la sürüyor. Kozu'dan kilitçi Rasim Baba'ya buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Rasim Baba'ya, yengemize, Seda kızımıza ve tüm sevdiklerine armağan edeceğiz. Evet, kilitçi Rasim Baba'ya ve sevdiklerine gidiyor. Muazzez Ersoy yorumuyla, unutursun diye çok korkuyorum.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmayı sürdürüyor efendim. Tost, hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Bursa'dan Özlem Hanım bir şarkı istemiş. Türlü türlü gelecek efendim birazdan. Efendim Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme, olay yeri inceleme ekibi Fethi Kabir için mezarlıkta. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor. İstanbul'da 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski, o zaman hayatını kaybettiğinde ben dedim ki kesinlikle suikast ve öldürüldü dedim. O zaman ben söylemiştim zaten. Eski Milli İstihbarat görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor. Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yapılması planlanan işlemler kapsamında mezardan çeşitli örnekler alınması bekleniyor. Habertürk'e göre mezarlıkta gerçekleştirilecek çalışmada görev alacak heyetin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager, 1

İyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Rukiye, Aysun, Nurgül, Serpil ve Mesude için istemiş. Sevgili arkadaşlar ne istemiş? Ve Radyo General dostlarına da armağan olsun demiş efendim. Gönderelim İbrahim Tatlıses yorumuyla geliyor. Türlü türlü.

Biz programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyor efendim. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri sevgili dinleyicilerimiz, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. Bursa'dan Özlem Hanım, Kozlu'daki arkadaşları, komşuları ve ayrıca Rukiye Hanım, Aysun Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım ve Mesude Hanım için istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Biz de göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Özlem Hanım'ın şarkısına az önce gönderdik. Aysun Hanım istemiş bu şarkıyı. Evet, pardon, Aysun Hanım istemiş. Aysun Hanım'ın isteği arkadaşlar Rukiye, Nurgül, Serpil ve Bursa'da

Ümit'teki Özlem ablasına armağan etmiş. Ümit Besen yorumuyla dinleteceğiz. Yaralı Kalp Gül'ün bir mesajı var. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz efendim. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. Sesli mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bülent Ersoy'dan Ağlama Sevdam Gelecek, Yaralı Kalp Gül istemiş ama hemen bakalım efendim. 12 Eylül karanlığı hafızalardan silinmedi. Demokrasiye vurulan darbenin tam 46. yılı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapatıldığı, anayasanın askıya alındığı 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 50 kişinin idam edildiği dönemin acıları hala tazeliğini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapatıldığı, anayasanın askıya alındığı 12 Eylül darbesinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi. 12 Eylül askeri darbesi Türk demokrasisinin en karanlık günü olarak tarihe geçti. Ki 46 yıl geçse de acılar hala taze. Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesi üzerinden 46 yıl geçti. Darbe, idamlar, işkenceler, siyasi yasaklar, kapatılan kurumlar ve yüz binlerce kişinin yargılandığı davalarda toplumsal hafızadaki yerini koruyor. Türkiye 12 Eylül 1980 sabahı TRT radyosunda İstiklal Marşı'nın ardından çalınan Harbiye Marşı ile darbeyi öğrendi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasını taşıyan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi olarak okunan ordunun yönetime el koyduğu açıklandı. Darbe öncesinde Türkiye ağır bir siyasi ve ekonomik kriz yaşıyordu. Hükümet krizleri sürerken sağ-sol gruplar arasındaki çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, gazeteci Abdi İpekçi ve eski Başbakan Nihat Erim suikast sonucu öldürülen isimler arasında yer aldı. Askeri yönetim ülkedeki şiddet olaylarını ve siyasi istikrarsızlığı darbeye gerekçe gösterdi. Ancak darbe sonrasında uygulanan baskılar toplumun hemen her kesimini hedef aldı. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi ülke yönetimini devraldı. Konseyde Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celesun yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı, anayasa askıya alındı, hükümet görevden uzaklaştırıldı. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu. Sendikalar ve meslek kuruluşları kapatıldı ya da denetim altına alındı. Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetleri durduruldu. Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel Hamza Köy'e gönderildi. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise Uzunada'da tutuldu. Siyasi liderlere daha sonra siyaset yasağı getirildi. Darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Yaklaşık 100 bin kişi hakkında örgüt üyesi olmak suçlamalarıyla işlem yapıldı. 7 binden fazla kişi hakkında idam cezası istendi. 517 kişiye ölüm cezası verildi. 50 kişinin idam kararı infaz edildi. Dönemin ağır bilançosuna ilişkin kayıtlara göre 171 kişi işkence sonucu hayatını kaybetti. Böylece işkence iddiasına rağmen bu suçlamalarla yargılanan güvenlik görevlilerinin sayısı 544'te kaldı. Yaklaşık 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu gerekçesiyle işinden uzaklaştırıldı. Binlerce kişi bölge dışına sürüldü. Yaklaşık 30 bin kişi siyasi sığınmacı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. 12 Eylül kanlı darbesini bir kez daha lanetliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Allah'a şükürler olsun, artık o darbeler, o kötü günler geride kaldı. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Şimdi de Bülent Ersoy yorumuyla dinleyeceğiz.
Ağlama sevdam geliyor. Benim esas mesleğim arkadaşlar televizyon programcılığı olduğu için biraz televizyon programı gibi moderatörüm ben. Yani bugün ATV, Kanal D, Fox, Now TV hangi kanal olursa olsun çıkayım oraya. Oraya çıkayım, tüm siyasetçileri oraya çıkartayım, hiç hazırlık yapmadan takır takır takır program sunarım. Böyle de bir Allah vergisi yeteneğimiz var. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar, haber okurken bir televizyon programcısı edasıyla okuyorum. Kusura bakmayın. Günaydın, hoş geldin evimizin neşesi Cengiz ağabeyim. Nasılsın, iyi misin? Ben Bülent Ersoy'dan. Ağlama sevdam çalar mısın şimdiden? Teşekkür ederim. Kalbi güzel, gönlü güzel, ülkenin yücesi, gönüllü kalp koyan, herkesin gönlünde yer yapan budur benim Cengiz babam. Ya kızım, şımartma bizi o kadar. Herkesin kalbini dolduran, gönüllere yer kuran budur benim Cengiz babam. Rabbim seni çok sevsin demiş yaralı kalp gül kızımız. Biz de istediği şarkıya yer verelim. Bülent Ersoy yorumuyla dinleyeceğiz. Ağlama sevdam.

Sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606, gelen mesajlarınızı değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayız. Sağlıklı, huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyor. Efendim, kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 134 07 67. Ormancı Ahmet Tefenli kardeşim bizimle birlikte. Ormancı Ahmet Tefenli de "Recep'imden huzur meleğim" istemiş. Ama evet, Hasan Özdemir, Hasan'ım selam olsun kardeşime. Bir de Hasan Mutlucan vardı, her tarbeden sonra türkü söylerdi. Şimdi aklıma geldi, yine de şahlanıyor diye. Aman sakın çalma, duymak bile istemezsiniz demiş Hasan Özdemir kardeşim. O Hasan Mutlucan yaşıyor mu ya? Hasan Mutlucan. Ey gidi Hasan Mutlucan, bir dakika dur. Çalması var mı? Aklıma gelmişken niye çalalım, dur. Hasan Mutlucan. Ey gidi Hasan Mutlucan, biz onu duyardık değil mi şeyde? Yine de şahlanıyor aman, kolbaşının yavrum hey kıratı. Ey gidi Hasan Mutlucan sağ mı ya? Neydi o? Ey gidi hey Hasan Mutlucan, yine de şahlanıyor, şahlanıyor bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Vallahi var arşivde, şöyle bakalım. Hayda! Bre efeler! Evet sevgili dinleyicilerimiz, 11 Eylül 1980 gecesi, bak hiç unutmuyorum sevgili arkadaşlar. 11 Eylül 1980 gecesi Süleyman Demirel Başbakan, TRT 1 var o zaman, siyah beyaz televizyon. Merhum rahmetli babamla birlikte haberleri izliyoruz. Süleyman Demirel şöyle bir cümle kurduydu. Bak 15 yaşındayım. 11 Eylül 1980 akşamı TRT Haber spikeri sunuyor, konuşuyor falan haber bülteninde. Süleyman Demirel Başbakan dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Artık devletin yani müdahale gücü kalmamıştır. Her gün çarpışmalar, çatışmalar meydana gelmiştir. Süleyman Demirel böyle konuşuyor. Babama dedim ki, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, hiç unutmuyorum. Baba dedim, başbakanın, Süleyman Demirel'in keyfi niye yok? Morali bozuk dedim. Bak 15 yaşında bir henüz daha delikanlıyım. Babam dedi ki, oğlum görmüyor musun çatışmalar bilmem neler, ondan morali bozuk. Yok yok baba dedim, Süleyman Demirel'de bir iş var. Yani başbakan morali bozuk konuşuyordu. O akşam bayağı bir morali bozuktu. Yani şunu hissettim, sabah yapılacak darbeden haberi vardı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor ve şimdi de Recep'im geliyor. Huzur meleğim istemiş. Kim istemiş şöyle bakalım. Evet, Ahmet Tefenli. Selamun aleyküm Cengiz abim. Ve aleyküm selam Ahmet. Ahmedi el sabahi el Ahmet. Abim, Recep'imden Huzur Meleğim şarkısını dinletir misin? Bu şarkı tüm radyo general dinleyicilerine gelsin ve de akrabamız olan Salih Kahveci ve İhsane Kahveci ablama gelsin. Valla İhsane Kahveci ablam, hemşire ablam, Salih abim, unuttuk onları ya. Arada anons etmemiz gerekiyordu. Unutuyoruz, hatırlatmanız lazım. Teşekkür ederim abim demiş. Tabii ki göndereceğiz. Her zaman seni övmek geliyor içimden. Ne gelirse onu yazıyorum Cengiz abim. Ben bunları kalpten yazıyorum. Kalbimden ne gelirse onu yazıyorum. O güzel sözlere her zaman layıksın demiş yaralı kalp Gül kızımız. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Beycuma Belediye Başkan adayı Hüseyin Haseki abime ve değerli eşi Cemile yengemize de bir şarkı ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Ormancı Ahmet'in isteği, biz de gönderelim. Huzur meleğim, Recep'im ve Hülya Polat birlikte seslendiriyor.

Efendim ilk kez dinledim, çok güzel bir şarkı, Huzur Meleğim. Recep'im ve Hülya Polat söyledi. Ormancı Ahmet Tefenli istemişti bu şarkıyı. Biz de ulaştırdık. Ahmet seni, Ahmet seni. Ne diyor efendim? Aman ormancı, canım ormancı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Mimoza Oral yengemize sevgi ve selamlar gönderelim. Terzi Celal Usta'ya yine selam olsun. Terzi Hadiye Hanım. Aynı zamanda Kardelen Hanım'ın da bir isteği vardı. Listemize aldık, göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti, İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler abimize, tüm Dinler ailesine, Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimiz, Ahmet Tiryaki kardeşime, İzmir'den kıymetli manevi kızım Emel Topal, öğretmen Emel Topal kızımıza, ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi, ameliyatlarımıza giren Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Girgin hanımefendiye sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Kozlu'dan Havva Hanım, Şükrü Güler'den Şimşekleri Çakmışım horonunu istemiş. Tüm horonculara, tüm Trabzonlulara armağan olsun demiş. Cengiz Bey, harika program sunuyorsun efendim. Yok be, o kadar da değil. Havva Hanım'ın isteğine yer verelim. Şükrü Güler geliyor, Şimşekleri Çakmışım.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Efsane 67, meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program sürüyor efendim. Efendim, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo, paket 0552-234-0767. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şimdi de Zara geliyor. Dur Leyla diyor Zara. Dur Leyla. Leyla. Dur Leyla. Evet Cengizciğim, iyi yayınlar. Ablam Zara'dan Dur Leyla eserini çalar mısın? Tüm Genel FM dostlarına gelsin demiş. Melek ablam, öğretmen Melek ablama sevgi ve selamlar gönderelim. Tabii ki göndereceğiz şarkıyı ve Dur Leyla Zara yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşar Usta ve Bayram Usta Metin Şentürk'ten bir şarkı istemiş. Hemen şöyle bakalım. Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda şarkısını istemiş. Sırayla ulaştıracağız efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun, sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. Toki konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67. Efendim Kardelen, evet, sevgili Kardelen Hanım'ın bir isteği vardı. Kardelen Hanım'dan tüm sevdiklerine armağan olacak sevgili arkadaşlar. Güzel bir şarkımız Muazzez Ersoy yorumuyla geliyor. Pişman olur da bir gün geri dönersen eğer, gönül kapım açık, çalmadan gir içeri. Muazzez Ersoy sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızım Emel Topal da İzmir'den bizleri dinlemekte. Her zaman olduğu gibi günaydın babam nasılsın demiş. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Ne güzel şarkı değil mi?

0: ağır. Çal oğlum, kap getir bir ufak bir şey. Çalmadan ki. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ne güzel şarkılar var değil mi efendim? Suha Lavas. Suha, nasılsın Suha? Adamım benim, hoş geldin. Sevgili Suha Lavas. Selamun aleyküm Cengiz abi. Liman arkası Gazi'nin yerinden Suha ben. Nasılsın abi? Senden güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı Zonguldak Spor Camiası'na ve taraftarlarına, Gazi'nin yerinde çalışan arkadaşlarıma gelsin, general çalışanlarına gelsin demiş. Suha kardeşime de sevgiler, selamlar. Cengiz abim, evimizin neşesi, hoş geldin abi. Zonguldak sana selam olsun. Cengiz abi kolay gelsin. Cengiz abi, Hakkı Bulut ikimiz bir fidanız. Annemle sizi dinliyorum. Zonguldak'tan Murat Cengiz abi, şarkı size gelsin, Genel FM'e gelsin, tüm Zonguldak halkına gelsin demiş. Cengiz abi ne güzel söyledin demiş. Murat pek o kadar iyi söylemiyorum ama bu şarkı çok güzel. Sanat müziği şarkısı. Pişman olur da bir gün, geri dönersen eğer, gönül kapım açık, çalmadan gir içeri. Ne güzel bir eserdir değil mi efendim? Yani ne olur mesela efendim, kavga etmişsinizdir, ayrılmışsınızdır efendim, birbirinizi çok seviyorsunuzdur, iki gönül, birbirini çok seven iki yürek ayrılırlar, kavgalar mavgalar bilmem neler derken ayrılırlar ve biri Türkiye'nin farklı bir yerine, diğeri farklı bir tarafa gider, fakat gönüller hala birbirlerini görmeseler de, duymasalar da severler sevgili arkadaşlar. İşte gönülün bir tanesi, bir gönül der ki oradan, pişman olur da bir gün, eğer geri dönersen, gönül kapım açık, çalmadan gir içeri. Hani gönül kapısına zile basarsın, dın dın, kim o? Aşk, defol dersin mesela, ya da zili çalarsın, girersin. Ama burada diyor ki, yani eğer pişman olursan bu gönül hala sende, çünkü seni unutmadı diyor. Neyse, kısa bir reklam. Fazla laf salatalısı yapmayalım efendim. Kısa bir reklam, geliyoruz, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası Seferat'ın güzel bir eseri vardı. Onu dinletmiş olduk sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Bay Kemal ve Hakan Usta Ferdi Tayfur'dan Onu 20'sinde Tanıdım şarkısını istemiş, listemize aldık ve göndereceğiz efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmayı sürdürüyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de tost, hamburger, muhteşem sabah kahvaltısı, kumru, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri, tantuni sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yolu üzeri Sosyal Sigortalar Kurumu yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Sıra desteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi Ferdi Tayfur geliyor. Dokunmayın bana.

sevgili dinleyicilerimiz, Zonguldak Araştırma Hastanesi'nde, evet, Zonguldak Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören, zamanında bana çiçek hediye etmiş minik Elif'imize dua edelim. Beyin kanaması geçirmiş. Fatiha ile Şerif'le İhlas Şerif'i okuyalım.

şu ha akşama liman arkasına tamam olur. Bugün ne cumartesi bakalım ne var akşam program şu bu falan. Tamam Süha geleceğim oraya. Liman arkası sevgili arkadaşlar. Gerçekten Gazi'nin yeri 10 numara mekan. Herkesi bekliyoruz oraya sevgili dinleyicilerimiz. Murat Erzincan annemle seni dinliyoruz. Cengiz abim demiş evimizin neşesi. Hakkı Bulut'tan istemiş biz de gönderelim. Hakkı Bulut yorumuyla ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı da ulaştırıyorsunuz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe ailesine de Karadeniz Ereğli Kumru Kafe Ekomar Hastanesi, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de yine şöyle bir güzel eserimiz geliyor. Hep birlikte dinleyeceğiz. Ceylan yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de güzel bir türkümüz daha geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada evet, hemen şöyle bakalım. Yüksel Bey bizimle birlikteymiş. Yengem Ayşe Şenol Çağlayan'a, ayrıca Ali Çağlayan abime yine buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, kıymetli eşi Nesrin Savran'a, diş hekimi Berkay Savran için de güzel bir türkümüz geliyor efendim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarıyoruz. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan selam gönderiyorum. Hülya, telefona niye bakmıyorsun? Ya 50 kere aradım Hülya'cığım, şu telefonu sessizden kaldır, şey yap. Radyo dinlediğini biliyorum ama yani benim en uyuz olduğum şey nedir? Aradığımda bir kişinin bakmaması, ara telefona bakmıyor. O zaman o telefonu atalım çöpe, kullanmayalım, öyle değil mi? Niye telefona bakmıyorsun Hülya? Kaç kere aradım? Hülya, neden böyle Hülya? Ayıptır yani böyle, değil mi efendim? Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de hemen şöyle bakalım. Kimler bizlerle birlikte? Oo, evet sevgili arkadaşlar, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım. Fatih Kısaparmak yorumuyla Mor Salkımlı Sokak geliyor.

Bu akşam da sensiz ziyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları serme

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Elif Hanım Kozlu'dan, iyi yayınlar Cengiz abi demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan, Adaşından Fark Etmez Artık şarkısını arkadaşlarım Mehtap, Sevcan ve Nuran'a, aynı zamanda Radyo General ailesine armağan ediyoruz. Kahve içiyoruz şu anda, seni dinliyoruz demiş sevgili arkadaşlar. Dinliyorum seni her zamanki gibi, teşekkür ederim, yüreğine sağlık demiş Fehime annemiz. Fehime anneme de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Suha Lavas. Suha! Seni Suha, seni. Evet Suha kardeşim, inşallah akşama liman arkasına Suha'nın yerine de uğrayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Fantezi müziğin prensi bu şarkı sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Cengiz Kurtoğlu geliyor. Fark etmez artık.

Dönmesen de geri fark etmez artık. Efendim programımızın sonuna geldik gelmesine ama siz sabahtan beri siz şarkı istiyorsunuz. Ben ne yapayım ya, ben istemeyeyim mi? Bir şarkı da ben isteyeyim. Benim 7-8 tane Joker şarkılarım vardır. Joker şarkılar benim için çok önemli şarkılardır bunlar sevgili arkadaşlar. Bu şarkılar benimle birlikte mezara kadar gider. O özel şarkılarımdan listemden bir tanesini size dinletelim. Sonrasında da yayınımızı nihayetlendirelim sevgili dinleyicilerimiz. İşte benim özel şarkılarımdan bir tanesi geliyor. Sezen Aksu yorumuyla, biliyorsun diyecek Sezen Aksu. Ve bu şarkıyı şu ana kadar bizi dinleyen tüm Radyo General dostlarına, evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde, efendim bizlere kulak veren, bizleri dinleyen, internet üzerinden bizlere kulak veren tüm güzel insanlara, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizleri dinleyen Radyo General dostlarına armağan ediyorum. Benim özel şarkılarımdan bir tanesini yolluyorum sizlere. Sezen Aksu geliyor. Evet. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Muhteşem bir şarkıdır. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır efendim. Altında bir şey aramayın. Sadece seviyorum bu şarkıyı, o kadar.

Hayat bazen öyle insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevdaya atsalar.

İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, güçlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Çünkü sen Venüs'tesin, biz Jüpiter'deyiz. Sevgili dinleyicimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Evet, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz. Hava sağlamdan. Havva hala, halacığım bey. Pazartesine kalsın. Yayını bitiriyorum halacığım benim. Havva halama, hava sağlama. Sami Hoca'nın halası, kiracısının ailesi Yaşar Bey ve Hatice Hanım'a Ferdi Tayfur'dan şarkı istemiş. İnşallah pazartesiye kaldı. Pazartesi günü inşallah göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına sevgili arkadaşlar armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 06 06 06'dan da evet sevgili arkadaşlar, 06'dan da bizlere ulaşıyorsunuz her gün olduğu gibi. Bugünlük bizden bu kadar. Söylediğimiz gibi her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz geliyor efendim, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapa, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polis, bomba imha, özel harekat, borda bereliler, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen anonsumuz sonrasında hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor efendim. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Yarın programımız yok. Pazartesi sabahı Allah kısmet ederse saat 10'da aynı frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: Akşamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Volkswagen.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Düsünme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Bir hayal olup bir
1: Radyo General 98.7.
0: Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti,

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Var.
1: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Şirketi.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
7: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak.

0: 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aydeniz.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General
0: gözüm
1: 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başı, gözüm üstüne. Başı, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başı, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter.

Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster Sıla'ya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Volkswagen.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı.

incecik çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayında. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayına bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayı Üzülme Sanayi Sitesi üstünde TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayı. Lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
6: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
6: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
6: Kahveci Elektrik.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: tarihleriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da denesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

Çeti.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

bilimlerliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen

0: evinizde rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 98.7.
1: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibel sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Evimiz, ayağımız, ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz.

0: Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satın.
2: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Manşeti.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Yok gitsin beni.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot, Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni üşürerek yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

hadi git. Bir ihanet sporcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet sporcum olsun, hadi git. Bu şarkım sen...

çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.